Antanadir, dize malifir, dize malifona nusi antanadir, antanadir.